0: sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Doktor, Doktor Expertiz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Şirinevler yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: belli Atlas bu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detay

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: frekansla.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.

Vakıf Bank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıf Bank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Biz hızınıza talibiz.
1: Kaçtı kızım bizim hızımız?
2: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
0: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
3: İnternet TürkNet.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Aragaz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi 14

0: Müziğin sesini sakın kısma.
1: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Salı günü için şöyle söylemişler. Pazartesi illa geçiyor. Çarşamba bir şekilde ikna alıyoruz. Perşembe günü yarın cuma diye seviniyoruz. Ama salı, savunulacak tek bir tarafı olmayan bir günden. Herkese selamlar, sevgiler. Vallahi salı günü için böyle mi ya? Doğru söylüyor. Şimdi hani pazartesi sendrom şu bu falan filan. Hani bir şekilde geçiyor gerçekten. Çarşamba haftanın tam ortası. Perşembe evet ne de olsa yarın cuma diye böyle biraz daha seviniyoruz. Ama salıyla alakalı ne diyeceğiz ki? Vallahi önü pazartesi, arkası çarşamba. Falan. Şimdi 22 Eylül Salı günündeyiz. 2:09 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar beraberiz. Ancak bugün için bir şey söyleyeceğim. Çok uzun uzadıya konuşamayacağım. Buradan anons edemeyeceğim ama ara ara kendimi hatırlatacağım. Bir ses vereceğim. Yani böyle az az farkındasınızdır sesimin nasıl çıktığı. Yani çok da fazla kısılmasını da istemiyorum ama size saygımdan dolayı mikrofon başında da olmak istiyorum bu arada. Ama dediğim gibi daha öncekiler gibi çok uzun uzun konuşamayacağız. Ara ara buradan bir sesleneceğim, bir şeylerden bahsedeceğiz tabii ki kısa da olsa. Yani Yalçın.net sizi terk etmedi. Mikrofon başında 16'ya kadar burada olacağız. Onun mesajını vereceğim 2 saat boyunca. Harikulade şarkılarımız var. Konuşmaya çalışacağımız konularımız da var tabii ki elimizden geldiğince. Ve sizler İstanbul FM'e, Yalçın.net'e hepiniz hoş geldiniz.

metroda neden böyle değil şeklinde. Onun detaylarını vereceğim. Yani İstanbul'da özellikle metroyu çok sık kullanan dinleyicilerimiz varsa onlar için güzel bir haber olacak benden söylemesi. 2.20 geçiyor saatler. İstanbul FM'de Yalçın.net devam eden program 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız. İstanbul FM.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.

0: var. Dün birazcık bahsetmiştik. Eğer tabii ki sesimiz soluğumuz çıkarsa cuma günü yine bahsedeceğiz ondan, ama gelin bu akşam bir basketbol için konuşalım. Vallahi yani çok da takibini yapamadığım organizasyonlardan biri söyleyebilirim, ama şimdi tabii ki bunu da söylemek gerçekten hiç istemezdim bir Beşiktaşlı olarak. Bu akşam Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol karşılaşması var. Final. Yani yenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alacak. Ama biraz önce neden söyledim, hani bir Beşiktaşlı olarak böyle bir cümle kurmak istemezdim. Sonucunun belli olduğu. Vallahi ya. Hayır. Yani karşılaşmalara bakıyorsunuz. Geçtiğimiz karşılaşmalara. Yani aralarındaki maçlarda Fenerbahçe 16 kez yenmiş Beşiktaş'ı. Beşiktaş 4 kez. Fenerbahçe'nin evindeki maçlara baktığımız zaman da o zaman Fenerbahçe 11, Beşiktaş 2 kere yenebilmiş. Yani o yüzden sanki yani sonucu belli olan bir basketbol karşılaşması olacak, ama saat 20'de TRT1'den verilecek bu maç. Bilginiz olsun, Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası. Vallahi bakacağız. Hani belki hani derler ya, şeytanın bacağını kırabilirsek bu sefer neden olmasın. Peki günün şarkısına bir bakalım, sonrasında burada olacağız.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

internet devam ediyor. Salı günündeyiz. Bugün çok uzun uzadı, böyle konuşamayacağımızı söylemiştik ama ara ara tabii ki hatırlatacağız. Yani Yalçın gitti mi, kaldı mı, öldü mü, ne oldu falan yaşıyoruz. Şimdi bu arada tabii ki biraz önce beraberliğimizin başında da söylemiştim. Özellikle İstanbullular için çok güzel bir haber vereceğim. Aslında o planın da sonuna gelinmiş. Hani bugün yarın belki de sistem başlayabilir. Onu anlatacağız birazdan. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu arada söyleyeyim. Tabii ki iyi yayınlar, biraz da geçmiş olsun mesajları var. Geliyor. Teşekkürler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında buradayım. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: anlamda şu sıralar İstanbul'da %49'luk, %50'lik bir trafik yoğunluğunu gösteriyor. Tabii yine şunu da hatırlatmakta fayda var. Neden? Çünkü İstanbul'da yağmur yağmaya başladığı zaman da yoğun bir trafik söz konusu oluyor. Şimdi şöyle bazı noktalara bakacak olursak yine E5 üzerinde İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası var sevgili dinleyiciler. Ve bu arızadan dolayı da orada bir şerit trafiğe kapatılmış. Aslında sirkülasyonu çok da fazla yoğun bir güzergah İncirli Şirinevler yönü ve orada o trafiği yoğunlaştırıyor. Böyle bir bildirim geldi, böyle bir bilgi geldi. Bir daha söyleyeyim, E5 üzerinde İncirli Şirinevler'de sağ şeritte bir araç arızası var ve orada bir şerit trafiğe kapatılmış arıza sebebiyle ve bölgedeki trafik yoğunlaşıyor diye de haber var, bilgi geldi. Bunu da sizlerle bir paylaşayım istedim. O güzergaha doğru gidecekseniz nereden gidersiniz? Yan yoldan mı? Yan yol. Yani bilmiyorum. Vallahi hem mesela o taraflarda yağmur varsa biliyorsunuz. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorum ama yani normalinde doğru. İstanbul bir ülke gibi. Hani burada yağmur yağarken diğer tarafta yağmıyor olabilir. Güneş açıyor bile olabilir. İstanbul bu abi. Bir şey diyemeyiz. Şimdi bu saati bir kapatalım. Yeni saate Gökhan Özen, Demet Akalın ikilisi Benden Sorulur şarkısıyla başlayacağız ama bu saati Mustafa Sandal'la kapatacağız. 1994 yılında gidiyoruz. Hadi bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Yatağınız kadar uyku

0: yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
1: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

gündeyiz ve İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatine tabii ki hepimiz hoş geldik. Şimdi valla daha önce yani beraberliğimizin başında da söylemiştim ya, burada kimi arkadaşlarla da konuşuyorduk. Hani metrobüste böyle bir sistem var, metroda neden böyle bir sistem yok diye. Ne yapıyorsunuz? Metroya bir biniyorsunuz, işte o İstanbul kartı basıyorsunuz ding ding diye. Siz mesela bir durak öteye gidiyorsunuz. Aynı parayı veriyorsunuz. Başka bir adam baştan sona kadar gidiyor, yine aynı para. Allah Allah, hani diyorsun ki neden? Yani böyle bir şey var ki. Hani metro çok mu lüks diye de falan böyle yorum yapıyorsun kendi kendine. Sonrasında demek ki çok şikayet gittiyse ya da öneri, işte bildirimler gittiyse, burada işte metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sona gelmiş. Artık hazırlanan modelle birlikte işte yolcuların ödeyeceği tutarın yolculuk yaptıkları mesafeye göre belirlenmesi öngörülmeye başladı. Metrobüsü kullananlar bilirler. Hani metrobüsten indikten sonra orada geri alım cihazları var ya, işte parayı geri alıyorsunuz işte birkaç durak gittikten sonra falan. Hatta biz dedik ki yani bu sistemi metroda yapamazlar.

var mı? Çok mu yolcular var diye? Demek ki yapılıyor. O metrobüste hali hazırda uygulanan sisteme benzer bir şekilde kısa mesafeli yolculuklarda ücretin bir bölümünün yolcuya iade edilmesi planlanıyor. Vallahi bunun da sonuna gelinmiş. Güzel bir haber. Yani her İstanbullunun, her metro kullananın aslında beklediği haberlerden, düzeltilmesi gereken işte olaylardan bir tanesiydi bu. Ve düzenleniyor. Yakın bir zamanda da sisteme geçecek. Hatta ücret iade otomatları metro ve tramvay hatlarına da devreye alınması planlanıyor. Bakacağız, göreceğiz nasıl planlanacak, onu hep beraber görürüz zaten.

hatırlatıyoruz. Tabii ki yine hatırlatalım. İstanbul FM'i, şimdi İstanbul FM'in bir mobil uygulaması var sevgili dinleyiciler. Akıllı cep telefonlarınıza indirebileceğiniz bir akıllı mobil uygulamamız var. Yani cep telefonlarınıza İstanbul FM'in mobil uygulamasını indirdiğiniz zaman hani cep telefonunuz neredeyse biz de oradayız. Yanınızdayız her zaman. Dünyanın neresinde olursanız olun hiç fark etmiyor. Mutlaka indirin. Oradan da bize ulaşabiliyorsunuz. Bütün radyolarımızı, dijital radyolarımızı da dinleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İstanbulfm.com.tr zaten web sitemiz, onu biliyorsunuz. Yani özellikle yurt dışında internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz, evet, oradan web sitesinden dinleyebilirler. Ama yani cep telefonlarınıza işte İstanbul FM'in uygulamasını indirdiyseniz ona da gerek yok. Bilginiz olsun. Bu arada tabii ki sosyal medyadan mutlaka İstanbul FM'i takip edin. Instagram'da aktif durumdayız. İstanbul FM yazdığınız zaman zaten sorun yok. Hemen karşınıza çıkıyor. Yalçın Alaca da benim Instagram hesabımdır. Oradan da aynen ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmaları yapalım. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında buradayız. İstanbul FM.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

böyle bir stat konseri izledik ya, Tan Taşçı'dan tutun Blok 3'e kadar birçok isim, Teoman böyle stat konserleri vermişlerdi ya. Hatta işte bir Tarkan konser serisi vardı, hatırlayın. Hatta dedik ki biz kendi aramızda, ya yani bu kadar seri yapacağımıza, yapacağına, Tarkan için söylüyorum, ya bir stat konseri verseydi en azından iki günde bütün iş biterdi diye. Galiba bu söylediklerimizi duydu mu, ne yaptı ya da birileri iletti mi, Tarkan Galatasaray stadında konser vermek için kulübün kapısını çalmış. Tık tık tık tık. Bakın, özellikle Nisan Mayıs aylarında demişler ki yani işte biz Galatasaray stadında Tarkan konseri vermek istiyoruz. Sonra demişler ki Galatasaray kulübünden, yo zemin bozulur. Şimdi Beşiktaş stadına gelince çatır çatır konserler veriliyor da, ama işte tabii ki bu kulüp yönetimiyle alakalı. Yani Tan Taşçı konseri oldu, Blok 3 konseri oldu, Teoman konseri oldu. Evet sevgili dinleyiciler, yani bu konserlerin karşılığında evet statlar, kulüp onlardan para istiyorlar. 1 milyon bir dakika dolar ya da euro, onu tam böyle bulamadım. Aklımda değil ne kadar para. 1 milyon istemiş ama 1 milyon euro talep etmiş Galatasaray yönetimi bu konser için Tarkan'dan. Vallahi. Şimdi böyle stat konseri olunca yıllar öncesi aklıma geldi. Yine bir Tarkan konseri, o zaman da bir mobil operatörün sponsorluğunda yapılıyor Tarkan konseri ve Beşiktaş stadında olacak sevgili dinleyiciler. Bakın daha dün gibi hatırlıyorum, Beşiktaş'ın başında da teknik direktör olarak Lucescu var. Lucescu o dönem Tarkan konserine statta izin vermedi. Çimler ezilir, bozulur diye. Sonra başka bir yere taşındı. Aynen, biletler satılmıştı ama başka bir yerde oldu Tarkan konseri. Ah Lucescu, ah neredesin?

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Zaten biraz da biz de paylaştık, konuşmuştuk ya. Şimdi ona istinaden de Serdar Ortaç da vasiyetini yine açıkladı sevgili dinleyiciler. Yine derken zaman zaman hani bu vasiyetiyle alakalı böyle hep konuşuyor ya. Yani ondan dolayı bugün de her tarafta bir Serdar Ortaç vasiyetnamesini açıkladı şeklinde haberler karşımıza çıktı. Belki de sizin de karşınıza çıkmış olabilir. İşte Serdar Ortaç Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek göstererek kendisinin de vasiyetini hazırladığını söylemiş. Evet, ama böyle hep zaman zaman böyle kendisi açıklıyordu. Çoluğum yok, çocuğum yok, evli değilim, barklı değilim. Bir tane evim var, Boğaz manzaralı. İşte o evi de çalışanlarıma, bir de yıllar önce hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını. Evet. Öyle söylemiş. Şimdi mesela İstinye'de Boğaz manzaralı bir evi var Serdar Ortaç'ın. Şahane. Hatta 2016 yılında 15 milyon liraya satın almış. 2016, bundan 10 yıl önce sevgili dinleyiciler. Ev 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo. Yalnız emlakçı gibi hissettim kendimi şimdi. Efendim, bütün her yerden güneş alıyor. 8 odamız var. 4 tane salonumuz var. 4 banyo, ebeveyn banyosu da dahil buna. Hay Allah ya, vallahi yani. Yani kamera sistemi, teras, balkonlar, peyzaj alanı. Çok güzel bir ev olduğunu söylüyor ve evin değerinin satın alındığı döneme göre yaklaşık 5 kat arttığı da belirtiliyor. Yani hesaplayın, Allah gecinden versin, Allah korusun, Serdar Ortaç vefat ettiğinde çalışanlarına ve kardeşinin çocuklarına ne kadar kalacak? Hay Allah.

geldi çattı. Tabii ki hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bugün de bizimle birlikte oldunuz. Bugün çok fazla konuşamadım tabii haliyle. Ara ara kendimi hatırlattım. Buradayım, canlı yayındayız bakın şeklinde. İnşallah daha çok iyileşince böyle, ses daha güçlü olunca uzun uzun zaten konuşuruz ve tabii ki sohbet ederiz. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Ama her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, herkes bir yerde yaşattığını yaşayacak. İyilik ya da kötülük fark etmez. Ne yaptıysa hayat onu bir şekilde karşısına çıkartacak. Müsterih olun. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: frekansla.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Emre Mutlu Show.
5: Hafta içi 7-10 arası
4: İstanbul FM'de.
6: Otoradol, Otoexpertiz.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: besbelli Atlas bu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Erciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de. Umran Oto
4: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 29, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı

0: boyunca etkili seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: aciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar...

servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: aklından geçen şarkı
1: senin için
0: İstanbul FM'de.

Git. Sanki serde bir şey soldu.